0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: 5 yaşar oğulcam var. Kesi gidi bayram kılık koşuncudan kanket kurtarıp çıktı. Mingen dergin sen vermedi. Uzuydu.
3: Ya ver ver ver.
2: Kağazını ver. Kağaz astı gibi karasam çiroli şehir bitiriyor. Kim yazgın egen bu şehir hayvan bulturursam sakideki. İmzasını koşun ki şüphalde. Uzunuzu koştunuz. Normal can eken iyi. Ha acayip koştum var eken bilmeyen eken mi? Dara koştum tebrikle bir koştum canım tebrikleyin ben acayip şeyler yazar eken siz. Hey okucu da kursam bulduk. Şimdi sonra eken ne yapıyor şu yazgın şehir kızı ya kanka alayım sizden. Hıh sandım falan. Hey. Sergeye, o zaman ki tergeli kurgan bu ses çiresi yok. İşten kaçsam, gelmeyiz aş pişerip gene gelirler. Hadi gel aş pişer olmadı, hadi gel de pişer olmadı. Oturup zirkenimden tırlatıp yazdaşalım dediler. Hani zirkenlerden tırlatıp yazdaşalım. Kursan bu gelerdir mi bunlar? Destan bu gelerken. Aş şimdi, kelin ayımız bana aştan bir aydın eşitesini pişerdiler, 30 desiniz. 30 marhamat kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık Şairler bir katarga bir yarım cuma alırmışlar. Ben mesela otav çıktı alemge, yürüp vardım alemge. Sum. Bitti, halesin ki barışır sum böyle. Ha, halesin ki denkin takasın ki varsın. Alsın, takasın ki gen halesin ki den, ne gün opasın ki. Ne gün poçasın ki, ne gün ammasın ki, ne gün başkasın ki. Ama yana aynen çıkıcı bu sefer böyle mi? Yakın dediğin yerine bir jurnalde şiir okudum. Bir koşu şair şiir yazdırsa, tegi mayda harfler bile ilavak koydu. İlacı bulsa, nakavrat ile kimmette kaytarılsın. Gel kare, nakarat ilemiş. Yine iki metremiş. Ha altı metren hala mı ismek canım? Mene mesela. Ay beni cücelerim, ay seni cücelerim. Ay beni cücelerim, ay seni cücelerim. Cip cip cip cip cücelerim cip. 12 sum. Bir de cücelerim çakırış 12 sum böyle. Ha cücelerim çakırken de ki tavuğların çakırış gerek. 24 sum. Ha tavuğların çakırken de bir adı horozla karaptıramız. Çakırsa mesela çakırsa kere uğradın ne kalla.
0: Hangame ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgiç.
2: İkide kuda suhbatıdan. Yigit bilan qiz bir-biriga shunaqa mos ekanki, endi qo'yaverasiz. Shuni aytinga, kuyov xurrakchi, kelinimiz esa garang.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anley. Kısa satırda.
2: Erkek kişi, özü xohlayotgan narsa uchun hamma narsadan ketishi mumkin.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ay ya.
4: Az aşk. Bıram yaş sende.
2: Yaxşı deyirsiz, lakin hiç narsa abermiyisiz.
4: Doğru. Toydan aldın sanki ay abiremen digenmedim.
2: Hmm?
4: Lakin abermedim. Abermiyim hemen.
2: Bu mısın ne makaladiz vade berib?
4: Durra. Şunu yan bilmiysen mi? Gap yok de gap de. Sana lakaladım. Ülham o gelin bu kurasam mı? Uzun hem işanmıysen. Ben espat.
2: Vay, hasta ki. Toydan aldın lakaladken bittisiz mi? Bilseyiz eğer, benim rosa lakaladken mi?
4: Nedir lakaladken iken siz?
2: Ben, fakat sizi sevmem. Siz benim için yakke yakke onasız. Degirler mi sizden mi?
4: Aha.
2: Mecdu proçim, ben deyem. Sizden aldın yigitle cüdayan naval bugün.
4: Yok, şuna kalma. Hamma aylan. Bir bo'lgan ekan de.
2: Mayli, hozir aka, mana qarang, sizga yangiligim bor.
4: Qanaqa yangilik o'zosh? Qanaqa?
2: Biz yaqinda 3 kishi bo'lamiz.
4: Nima? Ozoda, Roslanmi, adashmayapsanmi?
2: Yo'q.
4: O'zosh, to'chning adashayotgan bo'lmagin tag'in.
2: Yo'q, Vostaga adashmayapman. Men yaxshilab o'ylab ko'rdim. Shuning uchun bir qarorga keldim.
4: Xo'sh.
2: Ertaga oyimlar biznikiga bir haftaga keladilar.

0: Ben Zoha. Asıl Zode. Vay vo. Asıl Zode. Namunca uyla yol bir atıp da tinçliyim ha?
1: Gapırma Nazo. Otken kuna kışlada duradiyon ama kim ki gelle hatırlar bilen. Şünge bir yoldan yığıştırsam bir yoldan uyla yoyup da şaşvattı.
0: Ketkaz var uyla yige.
1: Şu şuna kılıp ketkaz işi bilmeyemmedi. Keçe bollarını soğunma değilimi uyla keçeli bolar dedisem. Doğru. Bollarımı rasyam soğunup gittim. Şünge telefon kıldım. Ertek yetip gelişer deseli boladı mı?
0: Vay endi dimak lasana.
1: Mamma ulanı kışlağı gibi orup durama.
0: Nima? Sen kışlağı git mahçımsan. Qo'y sigirlan oldiga.
1: Otda bir yala qo'qizlar bilan turganda, otda poda-poda qo'y sigirlar bilan turganim yaxshiroq azob.
0: Ha,

0: kaç kurtar kendini benden. Merkez Radyosu da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ay ay. Keler yarım keter bulsay.
4: Ozadı, ozadı. Namçı bakır başlı desen, ozi çırayla basayım ben leken. Hala da ozi maruzu.
2: Vay, man aşule etkende bulbullar lal boladı lal.
4: Koy. Sen itmeye kalk aşule.
2: Hadi bir de işte kuri.
4: Ozini uçsan.
2: Vasta ki ya, man hala başlayanım yok. Kalkı git vasız.
4: Derezan aldı git vanla.
2: Ne makalas derezan aldı de?
4: Yani her koşuyla hatununu uğrattı dedi bu eleşmesin. Beni korusun.
2: Vay.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: 60'dan aşıp 80'e kadem koyken inemlerden yine de müracaat kılaman. Biz tuğulu biz kaçıyordu yine deyişerdi. Yine deyimen yolları var. Ha oğlum deydi. Yaşı izleçiyle yine desem. Ey bolam yaşım 70. Hıda kalesi indi babayı da aldı ki karep gitmiş. Diyor amru yüzü abusun titkini gez. Bollardan işte bollardan. Bollardan unakta. Unakta? Ha. Ha, abi bu aman başka hiç kayda işleme gereken de ha yine. Neçi oğul neçi kız? Altı oğul altı kız. Umur uzağı olsun. Hani indi mi ingeytik? Bana şuna oğul yaşa kırken de. Kayısı parzant kuprak mihribalık kılarken. Oğul kan de oğul. Dizem oğul yakşı eyneley. Üylenginci yakşı iken. Üylengindeki uşağımın bunu iken, kolu iken kimeydi, haberi miydi? Oldu bol yığlamen. Ya üylentirdiniz mi? Kuda kalası kilelmeydi o. A yaş aile mihnet kışken, onu vakti bu mısın gibi görüşken? Ruzordu buz buladı mı bakıştı? Ha boptu kız kan de kız desem, kızdı maktab getirdi. Bereket hapsın, tizsiz kip duradı. Ha, yine amdikka bari yapandım, tolip taş bize gereydi ha yine. Desem, yoğum yenikiden tolip taş getirdi. Yo, lekin mana shu inamni o'zidan gap qochadi-da. Qizi kelsa bo'ldi. Uyga olib kirib, yitirib, ishirgani yetmaganda, kechtoni qizim sumkangda o'ch deydi. Qizi bitta sumka bilan kirib kelgan. Ichida 4ta zapas sitkasi ham bo'ladi-da. Inam och desa ochaman, bo'lmasa qaytib keladi, sop qo'yadi ichiga. Olib keldingmi sop qizim? Mavlan sop, tez sop, tez sop. Ey, sekin o'tir, yangam kelyapti, qo'rqmasa o'tir deydi. Yangam ko'rsa nima deydi? Yana desa, yo senga hech narsa demaydi. Sen ketgandan keyin meni bitimni oladi. Aynalay deydi. Nimaga qizingni bolalarga beryapsan, meni bolalarimga bermayapsan. Bitimni oladi deydi. Qizini ham rahmi keladi. Bo'ldi, yana menga yetadi. Qolgani shu akam bolalari yesin. Desa, ishing bo'lmasin, obalam ularni bolalari hech narsa yemayapti, o' deydi. Seni 8ta balang bor, bir-birda ochopat, o' qizim deydi. Seni bolalaringga hech narsa otmagan, xudo xolasa bundan keyin ham otmaydi, obalam deydi. Hozir men tirikman, bu hovlidan olasan. Men o'lganman. Ki şımıldırga varılmıyorsa o kızım deydi. Ana küçükününe hey hey demesi miri yiyip koyamın deydi. Şunlar o bari yesin deydi. Keçide aldın can kızım. Şunca sumka sitkelerin bilen. Darvazadan çıkıp gitme. Ha? Koşun ilakadan götüp git. Nime ki? Eken görüp, eken görüp olmasın kızım. Ya eken kursan ama uzun dekem ki. Yok. İlgarisin eken idi. Üylengene bir yengen dekesi bu ben deydi. Yengeydi gap gap. Sizgen sizgiden bir kadem nereka uytanmaydı aynalik. Dese kızı nime deydi ha yine. Akam diyom küyünüz boşap çumağa sıktı da ha.
0: Hangama ustaları.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Azade.
1: Labbi.
3: Ben ne kadar gün?
1: Ha, ne madiysiz vastaki?
3: Cemal bana işin mumiliye mi kaptı mı?
1: Ay, ne mey ona kadiysiz? Yakşı kalmasın.
3: Aldılar hiç sorak kurup canım gidip gider. Şimdi katte ediyiz. Kim bilemsiz, dımak olsuz, hazır mısın? Menge kara ginem ki miydi?
1: Tövbe, vastaki ce galatsız ha? Sorasam, ne mey ki soruysan deysiz. Soramasam etibar vermeyapsan de arazliysiz.
3: Ya, yani sen batıl dayatın ve hepsi aşırı var sen de. Kudu teri göçüne yokşuysan. Katte ediyiz, kim bilemsiz? Katta ucay, katta joylashgan, nima qilasiz, kim bilan yediz, savollar ustiga savol berib, savollar savolib ulab ketaverasan.
1: Ha, yaxshi bo'pti, endi umuman so'ramayman.
3: Yo, so'ragin, Ozoda.
1: So'ramayman.
3: Nimaga?
1: Baribir yolg'on gapirasanmi, foydasi bor.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.